çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

0: the jokes. I'll be bailing so that you can guide me, Mrs. Ormuşum.
1: Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисијата на български език на радио.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонходентай.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
12: Да, да, Türkiye Radio да.
13: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
14: Петершия Радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Ünü Радиосу.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Гитплеер Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
5: Аңлаватқаныңла Türkiye Авазы Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Türkiye.
5: Овди Радио Глас Türkiye.
2: Гидар Радио Амурия Türkiye.
11: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboruva glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: It Türkiye Hangya Radyoya.
5: Ovde Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
25: TRT'nin Türkiye Ünü Radyosu'ndan Kırgızça berüülörde uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 4'a, Hatbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızdar. Oşondo ile trt-kırgız-çekit.com web paragızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

Assalamu alaykum, hörmetli TRT ihlasmalları. Bugün 11-nji sentabr juma. Tövende Türkiye rayonu yanakları, şundakla dünya vaziyetiki münasebetlik yağın uçurlarını silabilenin ortaklaşımız. Kanoğundakta diktiğine haberlerimizden tavsiyeli mazmurları da bolsun. Trump tuluklama saylamla sahibinin İran'a tulukken külemini kocam kılınmalıkını bildirdi. Amerika Prezidenti Trump 3-nji noyabrdaky tuluklama saýlamlar sebäbiden Washingtonyň Iranga täze tuluk käň kölemlik bir hujum täşkillemegenligini bayan kılıp, uruşnyň saýlamdan kyn hatda onuňdan baldur ahyrlaşmagy mümkinligini mölçerledi. Trump bir sebäbide Amerikanyň Iran kırakan herbi hereketine tähemi awuç aldyryş çakyrykylaryna jogap bergende, ýygylyşyp kalgan saýlamlarga diqqat tartyp, amerikalyklar awaz biriş wagtygyça uruşnyň ahyrlaşyş ihtimallygyny tilga aldy. İsrailiýa Iordan daryasynyň garby kırgyzdaky kanunsyz oltrak raýonlarynda 1670 ýeňi öý salyş planyny gözden geçirmekde. Palestin azatlyk teşkilaty garaşly Ayrış tamları ve Yahudi oltrak rayları karşı duruş komiteti İsrail'e dayılarının işgal asadaki Yordan Deryasının garbi kırgıdaki kanunsuz oltrak rayılarda 1670 yeni öy siliş planını oyluş valkallıkını aşkarladı. Komitet bu planının 12 garip devletinin kanunsuz oltrak rayılardan kildiğen mesafetlerine soru çekilmesi koyuş ve İsrail'e kengemişlikini tohtuş şakırış kırışıdınken Күн тәртипке келгенлекен әскертті. Зеленский Канаданың Украинаға найты мұхим хава мұдапия ярдымы бірді қалдығын айтты. Украина президенті Володимир Зеленский Канада баш министрі Марк Карни білен көрішті мұрын берген баянатыда Канаданың Украинаға найты мұхим бір хава мұдапия планы білен тәмілайды қалдығыны вә энергия саасыға ярдым бірді қалдығын жекалады. Зеленский хава мұдапия ярдымының найты зор әхметке екелікіні тәкілді. Kanada, Rusiýanyň 2022-nji ýyly fevraldaky hujumyndan buýan Ukrainaga jemi 18 milliard 500 million dollardan artyk ýardam berişini wada kılgan aýdy. Aljeriýa Arab Birleşme Halifeligi bilen diplomatik munasabatyny özde we hawa täwelikini takdy. Abu Zabi, Aljeriýanyň 11-nji sentabrdan başlap hawa täwelikini Arab Birleşme Halifeligiňe tizimge alynan fuhrawy we herbi aeroplanlarga takgandan kyn diplomatik munasabatynyň üzülip galyşynyň wagtlyk bolyşyny ümit kyldygynlygyny bildirdi. Arab Birleşme Halifeligi taşky işler ministrligi barlyk döwletler bilen bolgan munasabaty küçäýtiş we ortak parawallykny ilgiri süriş iradalarynyň gaty ekenligini, Aljeriýa bilen bolgan garandaşlyk krizisini gowdaşyny arzu kyldygynlygyny täkidledi. Türkiýe bilen Irak Ankara'da häwsizlik we iqtisadi hemkarlyk meselelerini muzakara kıldı. Türkiye Milli İstihbarat İdarası'nın başlığı İbrahim Halin, rayonluk ve halkaralık özgürlüklerini müzakere kılış için Ankara'da Irak Parlamentinin reisi Heyet Kalbosi bilen görüştü. Haber manbalarının bildirişçe söhbette olayda hevsizlik sahasında Türkiye bilen Irak oturusundaki hemkarlıkını küçeytiş ve halkınlaşını kütüvatkın meseleler üstünde müzakere alıp verilgan. Türkiye Emgek ve İtimai Kapalet İşleri Ministri Vedat Işıkhan, Rim'de İtalyalı kesiptişi Marina Elvira Calderoni bilen görüşüp, Emgek hayatı, iş korullaştırış ve İtimai Kapalet sahalardaki emkarlıkını küçeytiş planına imza koydu. Türkiye Cumhuriyeti Emgek ve İtimai Kapalet İşleri Ministri Vedat Işıkhan, türlük ziyaretlerde buluş için bargan İtalya'nın paytahtı Rim'de İtalya Emgek ve İtimai Siyasetler Ministri Marina Elvira Calderoni bilen bir yerge cem buldu. Söhbette iki devlet otursudaki emgek hayatı, iş korulaştırış, kesbi terbiyeleş ve İtimai Kapalet sahalardaki emkarlıkını tarihi kıldırış meseleleri etraflık müzakere kılındı. Minister Işıkhan Türkiye'nin NATO İttifakdaşı ve stratejik şirki İtalya bilen bolgan münasebetlerinin özara hürmet ve ortak menfaat yetkizüş esasında ijobi damlaşyş ýolkalygynyň hursand ekenligini ta'kidläp munakdydy. Cumhurbaşkanymyz Recep Tayyip Erdoğan bilen İtalya Başministri Giorgia Meloni oturusyndaky quyuk diýalog iki döwlet hemkarlygyny küçäýtişge muhim töhpe goşmakda. Aldıngı ile ötküzülgen başlıkla yığınada bekitilgen iki taraflık soru savunmasını 40 milyar dolarga yetkizüşün nişanı intayin muhim bir ilgirleştir. Bulup mu mudapiya sanatı başlık türlük sahaladiki şeriklik münasebetlerimiz, iqtisadi alakımızın tekimi çoğunkuluşu otkallıkını körüstü vermekte. İşkaniyana kespi terbiyeleş ve itimai kapalet sistemisinin sicillikli meselelerde tecrübe olmaştırışının her iki dolarlıkla faydalık bulduğalıkını takip edelim.
O, İtaliyadaki Türk cemiyeti ve Türkiye'deki İtaliya fukaralarının emgek hayatı da yolukkan meselelerini hel kılışka alaydı ehmiyet verdiğallıkını bildirdi. Görüştün ki Nişki Ministeri Hemkarlık Gelişim Layihası'na imza koydu. Türkiye Maarif Ministeri Yusuf Tekin Halkaralık Okuşlarını Bağlaş Programı'nı tatbikatlarda Türkiye'nin

0: Yusuf Tekin İqtisadi Hamkarlık ve Terakki Teşkilatı tarafından ilan kılınan 2025 yılı halkaralık okuşlarını bağlaş programması neticelerden kiyen Slovakya'nın paytaxtı Viralstlova'da muhbirlerinin suallarına cevap verdi. Tekin Türkiye'nin kalıksızdaki asaslık nişanının İqtisadi Hamkarlık ve Terakki Teşkilatı işçide aldığı 5. urungu kiriş ve bu muvaffakiyetini sicil devamlaştırış şikayetini cekalladı. Minister Tekin Türkiye'nin mağrib sistemisindeki ilgileşle hakkında toxtalıp, 2013 yıldan başlayıp mağrib sahasındaki sırtkı təsirlerinin paçaklı başlanğalıqını eskertti. O yeni İqtisadi Hemkarlık ve Terakki Teşkilatı Mağrib ve Kabiliyet Direktörü Andriya Silçir'nin Türkiye'nin 2015 yıldan kin kolgu keltürgen adetin taşkırı muhabbetlerini başka devletlerine ülke sıfırda sözlep bir işinin sılap kılgalıqını sılgaldı. Tekin Mağrib Ministerliğinin təsir küçünün eşi bilen işlerinin oğuşuluşu başlayalıqını, mektepleri ministerlik təminligen dərslik kitaplarının çoxum oxtuldağalıqını təkledi. Filipin'de küyüp ketken yolcular farikotu duyu kap ketken 84 kişinin kutuluşu hizmeti davamlaşmakta. Filipin'nin faytahtı Manila'dan garipteki Palawan ülkesine kırıp mangan bir yolcular farikotu da eğer ot apti yüz birip, kemdigende 5 kişi kaza kıldı, 43 kişi kutuluşu verildi. Nöbette yukap ketken 84 kişinin ciddi izdeş kutuluş hizmeti davamlaşmakta. Ma'lum bo'lishicha, vaqa chorshanba kuni kuchli yuz bergan bo'lib, quyuq issiqlik va yuqori temperatura tufayli qutqarish xodimlari faqat bir kundan ortiq vaqt o'tgandan keyin, ya'ni juma kuni ondan kuyib ketgan paroxodning ichiga kiradigan. Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat atrofida dastlabda yo'qolib ketganlar sonini 86 deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, yo'lovchilar tizimidagi 2 kishining paroxodga chiqmaganligi aniqlangandan keyin bu sonni 84 ga tuzatgan. Tizimlikda ko'rsatilishicha paroxodda jami 117 yo'lovchi, 17 xizmatchi hamda bir qism transport vositalari bor ekan. Radio tinglovchi aziz do'stlar, yuqorida xabarlar oldingizlar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه غ رادیو دا.
15: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
16: اترشیا رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
18: اینج رادیو وچا ترکیه.
19: Говорит голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия овозы.
3: Гитлер Тюркияның пети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңлар Тюркия овозы радиосы.
2: Эво ифонетис Тюркия.
9: Олди радио глас Тюркия.
1: Гидарре биамурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
9: Oldu radio glas Turkiye.
25: Turkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldcheckit.com

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetli ixlasmelleri, bugünkü anlatışlarımız Muşer'de ahırlaştı. Etiyenimiş vaxtda Türkiye ve dünya yenilikleri, mətbuatlarda aldıncı planının oran ağan meselele, şundaqla rəngdar sahibilerimiz arqalı qozurunlağı sunulduğun bir-birinin isil programlarımız bilen qozurunladı boğuşa, həminlağa həmmi de amanlıq dileyimiz. Xeyr xoş.

0: benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
1: Beni aşkla.

0: Türkiye Ovozi dolqınlarında soňky haberler tyňlaýsyz.
1: Akşil başı Donald Trump bugün Pentagonda 11 sentyabr hüjümlerinin 25 yıllığın iske olu tantanasında qatnaşa. Bu wakıga Amerika tışkı siyasetin hem milli qorkunçsızlığın yoňadan formulaştırgan idi. 2001 ýylda Al-Qaida kontrabandistlarynyň uçkuşlarını üz kullarına alıp, alarını New York'tağı bütün dünya sevde üzegine Pentagon'a hem Pennsylvania ştatının Shanksville yanındağı kırga yöneltuwi neticesinde ýokunça 3000 kişi halak boldy. Bu hujumlar terrorga qarşı soğuş dep atalgan prosesini başlap jiberdi ol Brown Universitetinin soğuş beýesi proýekti boýunça Iraq hem Afganistanga hujumlaryny öz işine alýan hem ýakynça 4.5-4.7 million kişiniň ölümine gitire. İl başy orunbasary J.D. Vance'nin New York'taki iske alyş arasında lekege liderler bilen birge gatnaşyşy we başga idara wekilleriniň Shanksville'daki tantanada bolýan kutuly. Şeşembi günü Trump yıllıkını vatanperver günü 2026 dip iglan eti turunda bildirip çıkardı. Onda hücumlar turunda jintikläp söylendi hem ilinin saklanu küşünü nıgatırga wagda berildi. İmirlik şıganaklara haber etuwünçe Türkiýanyň Milli Küzlöw Uyuşmasy jetekçisi İbrahim Kalın Ankara'da Gyrak parlamenti spikeri Hibat Halbusi bilen tübäk hem halkara wakygalar turunda fikir alyşy üçin uçraşdy. Şıganaklar etuwünçe uçraşuwda aýryşça Türkiýe hem Gyrak arasında gorkunçsyzlyk ölkäsinde hyzmatdaşlykny nygatuw hem hal edilmegen meselelerini şişüwge ihtibar berilgen. Filipin yangın söndürüşçileri Manila'dan künbatıştığı Palawan provinsiyasına seyahat uaqıtında şıkkan yangında 5 kişi halak bulgan hem 80'nden artık kişi yoğalgandan son tulusunşa yangın paromga mindi. Quyu tütün hem küşlü issilik orkasında kilip şıkkan tutkarlıklar orkasında türkümler karapka jumğa künlüğüne şeşembi kişinde yangın şıkkandan son bir günden artık uaqıt ötkeşkere oldu. Filipin yarboyu soqçılara yolçular isimliginde kürsetilgen 2 kişinin şından da kümede bulma onraslağandan son yoğalgan kişiler sonun 86'dan 84'ke özgertti, barlığı 43 kişi kutkarılgan. Yolçular isimliginde paromda 117 pasajer hem 17 ekipaj ağzası buluğu kürsetilgen. Yorbuyu soqçıları bu rayonga 5 karap hem diverler jiberdi. Şerşembi kişinde başlangan izlew operasiyasyna armiya kutkaru kümeleri balıkçılar hem şahsi kurort hojalary yerdem kürsete. Yongynyň sebebi elige bilgisiz ul başlanganda parom Palawan utrawynyň tünyagyndagy popüler turistik urun bulgan koronga 20 sagatdan artyk seyahatynyň ahyryna ýakynlaşaýdy. Halakatdan isen kalganlar yongyn kanşı karab işinde iki şartlaw tawuşy işitilýän bildirdi. Yor boyu soqçylary maglumatlaryna garaganda 330 kişi sydyrşly parom şulaýyk türli ýükler, şul isepden motosiklar hem maşynalarda taşygan. 7600'den artyk utrawdan turuşy arhipelag döwleti bolgan Filippinde paromlar möhüm transport çarasy bolup tura, millionlaryň kişi ştatlar ara seýahat üçin kümelerini kullana. Bu soňky haberler idi.

artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио.

0: olacaks. Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuşum.
1: Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.